Erkim sansıkçıda. Ada amnat karlısim mangal khalne sanım mudanenip turlugin çakbasla. En çakin sani mudanıdık aldı. Gerim mucin bankçısın hapsırın tıtkı gajilin dond barun hızgin bolub sırıl mani sende oğusun. Şene namin horone nöğdümül frantin hıldısın namin tüv horone tavın sarin nöğne urak neytilsin dalın dolan jilin ayık durskak gol sıdıptı sotlın sorulcı gajildig tüvü samjilti yoğusun. Harmad walgaas ne shanfun gacha, jimsin hurulun gin havrin ulderlin hamaral tin jengilgin hukchag amjin, buh jilin ıdu huraltada sor talvu nukchua gajirig, mudan uptaruulun. Ado, nerin ulgi sonir hunu. Mane horon emde. Gerim mujin bankjisin hapsirin tetgi gajilin dund barun hizgin bolub sirl, mane shende ugduv. Omin hın, gerim mujin bankjisin hapsirin tetgi gajilin dund barun hizgin bolub sirl, mane shende ugsun bayan. Боловсрлын тухайн газарт тойрон үжих ба боттой хэргийн жишээг солилж хүлхий ойлтуулах арга хэлбэрээр дамжуулж, ядуугаа сангжир үлэг шовтлолтын үр өгтөлийг бөхчүүлэн өргөтгөх, байгжүүлэн хавсрын тэтгэхийг ахуулах бүтэмжтэй арга замыг хамтар сүгчилв. Мужийн тараалан хөдөө тосгоны тэнхимийн хариучлагдсан нөхөд хурлд оролцсон бөгөөд

Enay halen gören hen ammanı carık diyeceğim. Hayır homgunu yire daso cena. Öri hem munu cesin naro tadın idno onu. Çengang idna ona. Tadı yuydi. Kanglong ayı gıcın yubi. Çi yuydi böyle.